0: Tabii ki çok önemli zamanlara yarayacak.
1: Tamam.
0: Tabii ki basit olacak mı?
1: Serenity, last name Anavin, 16-year-old black female.
0: Wait.